Jack Jones başını bir deo sip World of Sinar Flimkin Dikinet Where Did You Go Fu Bey Chanel Laune Kasip World of Sinar Festa Publica Kifinti Şenumal Piyane Yettiyak Şetta Mezabiyelu Biş Gaudi Dil Jurna Tasabiha Hafna Min Nis Etnum Vajinali Bkalisa Edinim Sifrini Yoşumkin Feynil Baharek Yow Yitçele Brav